0: Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.
1: Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
2: Antalya Diplomasi Kurumu'nda Dışişleri Bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
3: Is that for me? Are you asking me or are you asking the president? The president, yes.
0: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
4: Efendim, televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyoruz.
0: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
3: You know, I might add that Turkey bought planes. It's the best plane. But they bought planes from the United States. And when you buy a plane from the United States, if there's engine rehab and other things that are done to engines, there's various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines.
5: Escuchaban al presidente turco Recep Tayyip Erdogan diciendo que, por supuesto, la relación, la guerra entre Rusia y Ucrania va a ser uno de los puntos fundamentales de esta cumbre. Decía que hoy se van a discutir los últimos acontecimientos y hemos escuchado, bueno, pues a Trump hablando, defendiendo precisamente la defensa de Estados Unidos, defendiendo sobre todo la producción de aviones. Dice Trump que Turquía ha comprado varios aviones a Estados Unidos y hemos visto a Erdogan que insistía en que el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con Donald Trump, es que le vendan al menos 5 F-35. Va a ser uno de los puntos fundamentales y sobre todo es uno de los puntos de atención para Israel. Seguimos escuchando a Trump hablando sobre defensa y hablando sobre qué va a pasar en esta cumbre de la OTAN.
3: Relationship with Israel. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side. They are a nation that's been very, very good. And I can speak for myself as president. They've been extraordinary in many ways with respect to our relationship, including trying to end the war with Iran, or whatever you call it. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. That's really what it is, of Iran, because I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. In fact, I'm totally sure of that. So, but when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for maintenance, I think don't we have an obligation to help them? What are we going to do? Say we're not going to let you use the product that you spent a lot of money in buying? And especially when it's been somebody that frankly has been more helpful to the United States than many other more traditional countries. I do. I had a very good talk with President Putin, who, by the way, has a lot of respect for President